Yedi mil sebi acı bir düşün ki yedi yasındayız. Aslında adakı yalkal kuranlaştı da tatım antistim atıqa bir hata yedi Robertsonville, North Carolina.